0: Başkaları gitmiş olur gidince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
0: Bir sen yakınsın.
1: Radyo Çağdaş.
0: Uzakta kalınca.

söyleyeceğim.

geçen gecelerin sabahında. Aç susuz öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim, duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim,

hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni, namussuza haldan bilmez kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu dışarıda, gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım, kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Radyo Çağdaş.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sev.
2: Efendim herkese merhabalar, Radyo Çağdaş'ta hepinize kocaman sevgiler, saygılar. Ben Deniz Berna Uyut'un Önk, Londra'dan Kocaeli'ye, Türkiye'nin dört bir yanına uzanan bu güzel yayında yine birlikteyiz. Benle iz bırakanlar başladı efendim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel türkülerimizle, hikayelerimizle, bazen geçmişe götüren, bazen de tam kalbimizin, yüreğimizin ortasına dokunan eserlerle birlikteyiz. Çünkü bu programda sadece müzik çalmıyoruz. Her türkünün ardındaki duyguyu, her sözün bıraktığı izi birlikte paylaşıyoruz. Karma karışık gibi özledim epey zaman. Efendim Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile gündemin, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın, eğitimin içinde olan çok büyük bir medya ailesi. Benim için seyir her zaman çok başka. Tabi radyoculuğa başladığım mikrofonla ilk heyecanımı yaşadığım da yer tabii ki. O yüzden yeri her zaman bambaşka. Efendim bizleri internetten de dinleyebilirsiniz. www.radyocağdaş.com adresinden dünyanın her yerinden dinleyebilirsiniz. Tabii bir de aplikasyon uygulamalarımız var. iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz cep telefonlarınıza Radyo Çağdaş uygulamasını indirebilir. Kesintisiz müziğin tadına varabilirsiniz. Ulaşmak mı isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından isteklerinizi, mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Berna ile iz bırakanlar Radyo Çağdaş'ta başladı. Hoş geldiniz. Elif Buse Doğan'la başladık efendim. Yangın Yeri eseriyle gerçekten çok son zamanlarda çok dinlenilen, aşırı derecede sevilen eserlerden bir tanesi. Kendisini de şöyle bir şey söylüyor bu parça için. Kalbimde bambaşka bir yere dokunan o şarkı diye. Ben de keyifli bir şekilde sizlerle buluşturdum.

Evet, son zamanlarda çok dikkat çeken bir eserle karşınızdaydık efendim. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yerini Radyo Çağdaş'ta sesimizi daha da açarak dinledik. Şimdi ise güzel bir Özlem Özel çalışmasını sizlerle buluşturmak isterim. Benim eski jingle sesimde hatta bu kadar ki severim. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonra seni buralardayız.

gitme. Çok seviyorum bunu. Sesim de çok kötü. Kusura bakmayın lütfen. Efendim Özlem Özgün'ün kendini az güçlü yorumuyla hareketlendik. Türkler bazen uzun uzun anlatılmıyor. Hele yer diyorsun, gerisini gönül tamamlıyor biliyorsunuz. Şimdi ise güzel bir İsmail Altunsaray eseriyle sizlerle birlikte olacağız. Dut Ağacı diyecek. Bu eser de son dönemlerin en çok istek alan, en çok dinlenilen eserleri efendim. Radyo Çağdaş'ta çalınan her parça tesadüf değil bakın. Evet efendim, güzel bir bozlak çalışması sizlerle birlikte. İsmail Altunsaray'ın o güçlü bağlaması kendine az yorumuyla şimdi tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Anadolu'nun neşesi, sevdası, biraz da nazı var bu ezgide. Yerinizde durmak çok zor. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

bozlak deyince bir yerinde duracaksın. Gerçekten yaşayan, söyleyen, çalan herkes bu ruhu yaşıyor eminim ki. Güzel bir potporiydi. Sevgili İsmail Altunsaray'ın o kıymetli sesiyle sizlerle buluşturduk. Bu arada dinleyicilerim çok şaşırmış. Ben uzun zamandır şöyle hareketli başlamıyorum ya. Berna Hanım ne iyi geldi diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Sefalar getirdiniz. Efendim stüdyonun enerjisini bir tık da artırmak istiyorum. Şöyle zirve yapalım ne dersiniz? Emre Ülgen gelsin. Naciyem diyecek. Özellikle sosyal medya platformlarında çok çalınıyor bakın bu eser. Gerçekten bununla birlikte koreografiler, danslar yani inanılmaz şeyler yapılıyor. O yüzden bunu da size dinletmek istedim. Hadi buyurun hep birlikte dinleyelim. Anadolu'nun kıpır kıpır havasını gerçekten stüdyomu ben taşıdım efendim. Londra'ya taşıdım. Sizler de dinlediğiniz yere taşıyın. Buyurun efendim.

Gerçekten hareketli türkülerimizin yeri bambaşka sevgili dinleyenler. Çünkü türkü dediğimiz şey sadece hüzün, ayrılık, gurbet değil yani. Anadolu neşesi de var, türküleri de var, düğünü de var, halayı da var, meydanı da var. Yani kısacası birlikte omuz omuz olmanın coşkusu da var. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz Zerti Çağdaş ailesi olarak. Bugün keyfimizi bir şey bozmasın. Güzel bir Tülay Macera eseriyle de devam edelim, ne dersiniz? Ahu figan dilber diyecek, yavaş yavaş tempomuzu düşürelim. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542 424 8950.

Evet, hasretle sevdaya da dokunduk. Tülay Macaron'un güçlü sesi gerçekten insan içine işliyor. Hele bunu canlı izleyin sevgili dinleyenler. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor. Ahu Bıgandır Ben yorumuyla da Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. Yüreğimin başı yangın yeridir'i Kenan Coşkun sesiyle dinleyelim, ne dersiniz?

Berna Hanım merhaba. Sizleri Kocaeli'den dinliyoruz. Evde işlerimizi yaparken Radyo Çağdaş açtık. Hareketi Türkler başlayınca işi gücü bıraktık. Mutfak eğlenceye döndü demiş. Ay, Radyo Çağdaş'ı dinleyenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Türküler hiç susmamışsın demiş Ezgi Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Yani eğlencenizi kat ve kat çıkardıysak ne mutlu bize. Bu arada bu eser Vedat Gündoğdu'ya ait. Yaşayan en genç ozanlarımızdan Kenan Coşkun seslendirdi. Müthiş bir eserdir. Bunu da sizlerle buluşturmuş olduk. Efendim şimdi ise güzel bir Hüseyin Uğurlu çalışmasını buluşturalım. Ne dersiniz? Yahu gözüm diyecek. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

söz müziği kendisine ait olan yepyeni bir eseri sizlerle buluşturdum. Güzel bir çalışma Gökhan Doğanay. Son dönemlerde sevgili Gökhan gerçekten hep söz müziği kendisine ait olan eserleri seslendiriyor. Bu da çok güzel, çok yetenekli bir meziyet gerçekten.

kimlere hasret kaldık bir bilseniz. Yüreğin sesine kulak verdik gerçekten. Bakın bazen insan kalabalıkların içinde bile kala kala yalnızlığıyla kalıyor. Yani bunun ötesi berisi yok sevgili dinleyenler. Yürkan Çapkan gelsin efendim. Kadın senin diyecek. Sözümüz Yalin Uşani'ye ait olan çok kıymetli bir eserdir. İzmit'ten Ayşe diyor ki Berna Hanım bugün Türküler Şahin'i mutfakta yemek yapıyorum ama hareketli parçalar yüzünden yemek mi yapıyorum, oyun mu oynuyorum belli değil. Ay harikasınız ya, hoş geldiniz siz de. Derince'den Hülya da diyor ki Berna Hanım sizi iş yerinde arkadaşımla dinliyoruz. Bugün özellikle hareketli türküler çok iyi geldi, enerjimizi yükselttiniz. Siz isteyin yeter ki ben her gün hareketli türküyle başlarım. Ama tabii şartlarımız, koşullarımız böyle neşelenmeye pek de el vermiyor gibi, ne dersiniz? Hadi bakalım Gürkan Çapkan'ı bir dinleyelim efendim. O kıymetli sesini, sonrası yine buralardayız.

Son dönemlerde beni çok etkileyen bir eser var. Onu sizlerle buluşturmak istiyorum. Böyle yeni eserleri listeme eklemekten o kadar keyif alıyorum ki. Hani bu duyguyu sizinle buluşturmak çok daha başka bir şey. Sessiz dinleyicilerimiz var aramızda. Umarım hala buralardadır. Kıymetli sessiz dinleyicilerimiz. Gökhan Doğanay ve Deniz Elitaş al canımı diyecek. Gerçekten Deniz'in o naif sesi, Gökhan'ın o gür sesi ortaya o kadar muazzam bir şey çıkmış ki. Evet, bir şeye başlarken hep bir rüya ile başlıyoruz ama sonu maalesef yara bela oluyor. Yara almayan insanlara denk gelin, kalbi güzel insanlara denk gelin. Ve şunu da söylemek istiyorum. Evet, bugün 7 Ekim Çarşamba, saatler 13.42 gösteriyor Türkiye'de. Londra'da ise saatler 11.42. İnanın ben de birçok şeyin çok ama çok farklı olmasını isterdim. Yar ben ölüyorum sensiz geçen gün. Bu eseri benim için dinleyin, olur mu? Şöyle baştan sona kadar, sonrası yine buralardayız.

Gerçekten bazı aşklar, sevdalar çok güzel bir rüya gibi başlıyor ama geriye koca bir yarada bırakabiliyor maalesef. Böyle ayrılığın ardından kalan pişmanlık, yalnızlık, bütün kırgınlıklara rağmen sevdiğinden hala vazgeçemeyen bir yüreği anlatıyorlar aslında. Evet, sözümüz iyi. Deniz Eritaş'a ait olan bu güzel kıymetli eseri de sizlerle buluşturduk. Ben çok seviyorum bu eseri. Dinlerken bilmiyorum, ilk çıkardığı günden bunu Deniz'e de söyledim, Gökhan'a da söyledim. Hakikaten kapatmıyorum. 24 saat dinliyorum desem yeridir. Aynı zamanda Güler Duman'ın Gül Yaralı eserini de aynı şekilde dinliyorum. Bakın, Güler Duman'ın sözü Oğuz Aksaç'ın bu muhteşem müziğiyle birleşmiş. Gül Yaralı sizlerle birlikte. Türk halk müziğinin mihenk taşı sevgili Güler Hocam'a da Allah'tan uzun ömürler diliyorum. O var oldukça çok güzel izler bırakıyor bizlere.

Bir insan gerçekten ömründe yaşayamadıklarından çok aslında yaşadıklarından çok yaşayamadıklarını üzülürmüş ya. Biz iç hesaplaşmayı her eserde aslında yaşıyoruz maalesef ki.

Evet, aslında çok böyle aşina olduğum bir eseri bulamadım nedense. Tamam, şimdi hallettim. Evet sevgili Özgür Özel'i bizleri dinlemekte. İyi yayınlar Berna Hanım. Mümkünse yazık oldu gençliğim Erdal Erzincan. Teşekkür ederim demiş.

Tabii ki derman edelim. Selamlar olsun. Bu arada kendisi şu an Londra'dan bizi dinlemekte. Özgür Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca şeref verdiniz. Bu arada Elazığ'ın Harput'a o kendine az ezgilerinden biri Hüseyinik. İçinde hem memleket kokusu var hem hasret.

içinde hem memleket kokusu hem hasret hem de geçmişten bugüne taşınan kocaman bir kültür var. Tabii Erdal Erzincan'ın sazı, o güçlü yorumu da esere bambaşka bir derinlikte katıyor. Hadi birlikte kulak verelim sevgili Özgür Bey için. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

ne güzel eserler bizlerle birlikte. Yani Erdal Aydıncan deyince de zaten bağlama vizitördür kendisi. O yüzden gelmiş geçmiş en güçlü sanatçılardan da bir tanesi.

sevgili Özgür Bey'e derman etmiş olduk. Berna ablacığım iyi yayınlar diliyorum demiş Fırat Başar. Şu an Çınar Erkek Kuaförü'nde seni keyifle dinliyoruz. Kardeşim Erdal Budakoğlu'na armağan etmek üzere Seyit'ten Ahyar parçasını rica ediyorum. Sesine emeğine sağlık, çok seviliyorsun. Tüm dinleyicilere de selamlar. Burada Vartol olmak da ayrıcalıktır demiş. Fırat'cığım ben de seni çok seviyorum. İyi ki varsın sen de. Çok çok selamlar kuafördeki herkese. Burada Erdal kardeşimize de selamlar. Gerçekten Vartol olmak ayrıcalıktır. Ben gurur duyuyorum Vartol olmamla. Tabii ki herkesin kendisini, ya kendi memleketi kendine özeldir ama. Seydi Ahyar parçası. Hani beni çok severseniz de kavuşmak kolaydır ne de vazgeçmek. İşte tam o anda Ahyar. Bu duygunun türküsüdür bu. Özlemi de var içinde, kırgınlığı da ama en çok da sevdiğine seslenen bir yüreğin hali de. Hadi birlikte kulak verelim. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

büyümen gerek anlaman için beni yar. Küsmeli tek ağacım. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyu bir ıssızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez. Acımadan yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı emeğini burkulu pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarında. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

Seyit'i demişken, Seyit de buradaydı bu arada bir hafta önce. Ekim'in 10'unda da yine burada. Londra çok seviyor gerçekten Seyit'i. Yani o güçlü muhteşem sesiyle, o sahne performansıyla gerçekten güzel de gidiyor diyebiliriz. Evet, Seyit'i de şöyle bir geride bırakacağız. Bak sırada ne var sizin için yayınlıyorum bu arada Erkan için. Diyor ki selam Berna, iyi yayınlar, ben Erkan Özecik. Sevgili eşim Zeynep için güzel bir türkü armağan eder misin demiş. Tabii ki de ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu arada ben sizi tanıdığım ilk günden biridirsiniz. Sevginize, aşkınıza gerçekten hayranım. Birbirinize sığınıyorsunuz bir liman gibi. Yani bu herkesin başına da nasip olmuyor açıkçası. Daim olsun inşallah. Bu arada size El Aydar Güçlü'den Muzur'un Dağları'ndan İyi Güzelsin Sen adlı türküyü seçtim. Dağıyla, suyuyla, doğasıyla, insanı görünce kolay kolay unutamayacağı bir coğrafyadır aslında Muzur. Hele bir de uzaktaysanız, hele bir de sevdiğiniz oradaysa, böyle türküler çaldığında memleketle aşk birleşiyorsa eğer, insana çok derinden dokunuyor. Severim ben. Hadi buyurun, memleketle sevdiğimiz insanı bir birleştirelim, ne dersiniz? Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Sevgili Ali Aydar Güçlü bizlerle.

üçlü bizlerle birlikteydi. Hakikaten çok naif, çok güzel bir sesi var sevgili Ali Aydar'ın. O yüzden söylediği diğer parça insana yüreğine dokunmuyor da değil yani. Bana sürekli soruyorsunuz Berna Hanım, sizin müzik zevkiniz ne, müzik zevkiniz ne, her terden dinliyorsunuz vesaire. Şimdi ben çok üzüldüğümde ya da kendi sığınağıma geçmek istediğimde hep Zafer Güler dinlerim. Bir saklarım kendini aslında hayata karşı. Onlardan bir tanesi Ah Sen Bilmedin eserini sizlerle buluşturmak isterim müsaadenizle. Bu arada Fırat diyor ki ablacığım internet gitti, sesini duyamadık. O yüzden mesajlarını bir kez daha okumak isterim. Berna ablacığım iyi yayınlar diliyorum. Şu an Çınar Erkek Kuaförü'nde seni keyifle dinliyoruz. Kardeşim Erdal Budakoğlu'na armağan etmek üzere Seydi'den Ahyar parçasını rica ediyoruz. Sesine emeğine sağlık. Çok seviliyorsun. Dinleyenlere selamlar. Bartol olmak da ayrıcalıktır demiş. Çok teşekkürler sevgili Fırat'cığım. Ben de seni çok seviyorum. Erdal Budakoğlu'na da buradan çok çok selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Bartol olmak benim için gerçekten bir ayrıcalık. Allah herkese nasip etmiyor diyelim. Sen bilmedin. Zafer Güler, Ah Sen Bilmedin dinleyelim. Bir nakarat daha dinleteceğim sizlere müsaade ederseniz.

Var mıdır sizin de böyle sığınak gibi kaçtığınız, böyle o parçayı kendini hapsettiğiniz türküleriniz, şarkılarınız? Varsa lütfen yazın, gönderin. Yalnız hatıralar. İsim vermek zorunda da değilsiniz bu arada. Dediğim gibi her şeyi ben de, merak etmeyin. O yüzden bir eser daha dinletmek istiyorum size, bir nakarat daha müsaadenizle.

Nerelere gideyim eseridir bu. Biraz daha yüreği böyle yorgun olanlara gelsin aslında bu eser. İnsan bazen ne kalabiliyor, ne de gidecek bir yer bulabiliyor. Kısacası ne kadar uzaklaşsa da gönlündekileri yanında taşıyabiliyor. İşte tam da o duyguyu anlatan güzel bir eser.

Selamlar demiş. Mazlum Çimen'le iyiyim. Başka da hiçbir şey yazmamış bir dinleyicimiz. Turgay Güzelcan'ı tanır mısınız? Gerçekten Türk halk müziğinin böyle arka planda kalmış çok güçlü müzisyenlerinden, söz müzik yazarlarından bir tanesidir. Yazdığı bütün eserleri Güzelcan türkülerinde topladı. Tabii kimler var? Edip Akbayram, Suavi, Mazlum Çimen, Gülay. Yani ilk ayakkaya aklınıza gelebilecek bütün şampiyonlar ligi var özgün müzikte. İşte Turgay abinin de çok kıymetli bir eseridir Neyleyim. Bunu da Mazlum Çimen çok muhteşem seslendirmiş. İsim vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Armağan edelim ona da, tabii ki de tüm dinleyenlere. Saatler 14.16'yı göstermekte. Varsa yüreğinizden, gönlünüzden geçen o güzel duygu, düşünceler, sözler, anılar, hatıralar 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz.

Evet, Nick Binler Eylül Rize'de eserini bilir misiniz? Böyle 70'ler Anatoly Rock cover versiyonuyla aslında bizlerle birlikte bir kulak verelim. Sonrası buralardayız.

Evet, Özgür Alter Turnam'a vaziyle döner. Aman aman türküsünü buluşturalım efendim sizlerle. Bunu birçok sanatçı okudu. O kadar naif, o kadar içten, o kadar sade okudu ki ama Özgür'ün bu içten canlı sesindeki o coşku parçayı gerçekten bambaşka bir yere götürdü. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Hepinize bir kulak verelim. Hepinize keyifli dinlemeler.

çok tatlı bir mesaj aldım şimdi gerçekten. Yani insan sevdiğine tabii ki de istediği gibi hitap edebilir. Kimi aşkım der, kimi canım der. Şu mesajı dinleyin. Selam abla, ben Paşa, sıradaki parça Hurma Gözlüme gelsin demiş. Gelsin bakalım, çalan bütün eserleri Hurma Gözlüme derman etmiş olalım sevgili Paşa. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin.

Nazım Hikmet'le Piraye'nin aşkını bilir misiniz? Ya da ben ona hiç girmeyeyim. Girersem gerçekten ben üzülerek çıkacağım. Size güzel bir eser daha armağan etmek isterim. Sonra da yavaş yavaş zaten kapanışımıza doğru geliyoruz. Efendim, sözü Karacaoğlan'a, müziği Hasan Yücel'e ait olan Ünal Koçarslan'ın Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli adlı eserini sizlerle buluşturmak isterim. Tabii buna eşlik eden sevgili Taylan Özgür Ölmez. 31 Ekim'de Londra'da Prenses düğün salonunda.

birlikteyiz zaten güzel bir konserde. Ben de sunumumla eşlik edeceğim bu kıymetli sanatçılara. Ama lütfen dinleyin, bir kulak verin olur mu ikisinin şu güzel enerjisine.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru gidiyoruz. Belgüzel eseriyle Sabahat Akkiraz bizlerle birlikte olsun. Bazı türküler, bazı sanatçılara cuk diye oturuyor sevgili dinleyenler. Gerçekten bu türküler o sanatçı için yazılmış deniliyor. İşte onlardan bir tanesi de bu eser. Belgüzel Sabahat Akkiraz yorumlamış. Hadi bir kulak verelim.

Bağışla Beni eseriyle Mustafa Eke bizlerle birlikteydi. Eke kardeşleri gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz derecede üretken insanlar. Yani müziğe olan saygıları, o yaratıcılıkları ve müzik prodüktörlüğü yapmaları da benim için ayrı bir yerde gerçekten. Yani o yüzden Eke kardeşleri çok seviyorum. Müslüm ve Mustafa Eke'yim. Evet, geldi kapanışımıza. Bu arada Elif Hanım, Melisa Hanım da bizi dinlemekte. Hoş geldiniz. Burak Bey, sizlere de merhabalar. Son eserimiz Kıvırcık Ali'den Sen Yalan Mıydın eseri olsun. Tüm Çağdaş ailesine de armağan edelim. Efendim, sözü Yusuf Ayeloğlu'na, müziği Kıvırcık Ali'ye ait olan bu kıymetli eseri de buluşturalım kapanışımızda. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim ikisini de. İki kıymetli müzisyeni de. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birbirinden değerli ve zevkli tam 2 saat sizlerle birlikteydik. Bir başka programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

Buluştu en iyi nokta. Mm-hmm.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar Dost Karadiş oldu.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
2: Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çocuktular. Ne kadar çocuktular. Adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil. En yakınlarında hep onları gördüler. Hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın birimden geçtiğinden haberleri olsun istemediler. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlara şırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, süzdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını soracaklar.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinden, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tulu Arz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, Tamzara'da. Ben küçük Yusuf'um Çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızgır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımdan sıcak, tuzsuz gevrek denizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle biz ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesemden everdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolunda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Ahdim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalan değilim.
2: Radyo Çağdaş.
3: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak

0: bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfi Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

Kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.

0: ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği, suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim, yarın.
1: Radyo Çağdaş.

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün. Pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği. Acıtmış ömrünü çekirgelerin, medyatik soruşturmalardaki enflasyonist yargılar. Haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü. Herkes kendi manşetinde satır arası. Hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

0: seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinefrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, harbi İspanyol nezlesi. Sultan Hamit, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç saymalar. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün, hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodunsa bulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.
1: Sevgiyle Radyo dostluğun Çağdaş. Buluştuğu en iyi nokta.
2: Berfinim, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızıverdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz. Öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyor. Yarım yamalak aşk kırıntıları. Tabakta bırakılmış yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha. Büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk. Sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im. Kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnız ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

0: Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın.
1: Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen ismi söyletme beni.
2: Radyo Çağdaş.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe,

vardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şükür yüzler.

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğum buluşur en iyi.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.